0: Tinglayotgan ingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Radio.
1: Vatan Iqbol Mirzo she'ri. Seni desam yuragimda ochilar gullar yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar sahrolardan daryolardan sochilar gullar yuragimning gulisan sen gullagan vatan isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar kiprigimda yog'dularing solar jilvalar tilagimning gulisan sen gullagan vatan xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudur axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim tuprog'ing quchdim tilagimning gulisan sen gullagan vatan yuragimning gulisan sen gullagan vatan

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodi, siyasi, madani, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.